şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

Dua Lipa Prisoner'la buradaydı. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Fermen'de sabah moduna hoş geldiniz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi birlikteyiz yine 7'den 10'a. Müzik dünyasının fenomenlerini dinleyeceğiz. Yeni haftayı karşılayacağız. Bossa Magnet.

0: Ülkemize son yılların flash gruplarından biri Manifest, ilk İngilizce şarkıları, single'ları dinlediğimiz Tralala. Burası Radyo Fermen, günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben. Sabah modunda The Weeknd'i Blinding Lights'a birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Teddy Swims, Missin Novidola radyonda, unutma.
1: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen.

kimilerine göre tüm zamanların en iyi pop şarkılarından bir tanesi. Ben de katılıyorum gerçekten de. Dinlemek her zaman ayrı bir keyif. The Weeknd, Blinding Lights buradaydı. Günaydın, iyi haftalar. Serdar ben. Sabah modundasın. Temin Pala'yla devam şimdi. Loser.

0: sahne adından metre 60'tı. Onu artık Gims olarak tanıyoruz, biliyoruz. Bela. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Serdar mikrofonda, sabah modunda bir David Guetta hiti Never Going Home Tonight'ı birazdan dinleyeceğiz. Madison Lawla, öncesinde ise Harise Ara Beni ile seni bekliyor.
1: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Turbo Marş Günü.

0: Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya geçişlerinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramilere Küçükçekmece, Bahçelievler Merter, aksi yönde Topkapı Zeytinburnu yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı da etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de

Facebook'un hikayesini anlatan Sosyal Ağ filmine 16 yıl sonra devam filmi geldi. Sosyal hesaplaşma The Social Reckoning vizyona girdi. Acaba ilk yorumlar nasıl? Birazdan sabah modunda paylaşacağım. Sikoto ve Minelli, yasın derlere bak.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 8. Radyo Feriment'te sabah modundasın, ben Serdar. Semper City burada, Self Aware.

Radyo Feriman burası, günaydınlar. İyi haftalar, sabah moduna devam ediyoruz. Bu ilk Facebook filmini aranıza izleyenler vardır. 2010 yapımı Sosyal Ağ. Ve dönemin tabii sevilen filmlerinden bir tanesi olmuş. Hatta işte 8 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. En iyi uyarlama senaryo ödülünü falan kazanmıştı. Dediğim gibi oldukça sevilen bir yapım olmuştu. Ve işte 16 yıl sonra devam filmi vizyona girdi. The Social Reckoning, sosyal hesaplaşma. Sosyal medyadaki ilk yorumlar oldukça olumlu filme dair. Bir başyapıt değil ama yine de izlemeye değer şeklinde yorumlar var. Aklınıza bulunsun.

0: haftanın başındayız ve yepyeni single'ları sizlerle buluşturmaya devam ediyor sabah modunda. Quavo ve Takeoff buradaydı, Hotel Lobby. Ve Radyo Feriment'te tabii ki çok daha fazlası yolda. Bakalım kimleri dinleyeceğiz. Enrique Iglesias, Nicky Jam, El Perdona seni bekliyor. Öncesinde ise D.A.T.I. Teknider'le radyonda unutma.
1: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Turbo marş gücü.

0: Turbo Alkü.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye. Solgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

Dünya seyahatine çıkmak herhalde birçoğumuzun hayallerini süsüyordur değil mi? Şöyle uçağa biniyorsunuz, farklı ülkeye gidiyorsunuz. Ondan sonra bir başka ülke, oteller, seyahatler, şehir halkıyla, ülkenin yerel halkıyla tanışma falan. Şahane bir macera gibi geliyor kulağa. Peki işte bu söylediğimi, bahsettiğim araçlarla, ne bileyim uçakla, arabayla değil de yürüyerek yapmak ister miydiniz? Kulağa epeyce çılgınca geliyor değil mi? Ama işte bunu bir adam aslında başardı. Peki ne kadar da başardı? Tam 28 yılda. Gerçekten de bahsettiğim gibi çılgınca 1998'de Şili'de başlamış adam yolculuğuna, Carl Bushby ve İngiliz bir adam bu ve işte yolculuğu geçtiğimiz günlerde ülkesinde sona ermiş durumda. Tüm bu süreç aslında neler atlatılmış ki, yani pandemi, savaşlar, vize sorunları, pasaport falan derken bir şekilde kafasına koyduğu o yolculuğu geçtiğimiz günlerde tamamlamış. Hatta geçtiğimiz yıl İstanbul'dan da geçmiş kendisi. Sabah modundasın, şimdi Arko ve Kasango ile devam.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen'de

0: Geçtiğimiz günlerde Tralala adlı bir de İngilizce single yayınladılar. Son yılların ülkemizdeki en popüler gruplarından biri. Bugünlerde Londra konserleri için hazırlıklarına devam ediyor. Manifest, Toz Pembe. Keyifli sabahlar. Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Sabah modunda Majestic ve Boney M eşliğinde Rasputin'i birazdan dinliyoruz. Daha öncesinde Sofia Reyes ve French Montana. Final Minutes de burada, unutma.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Reklam.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprü de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu, Topkapı, Çağlayan, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde de yine Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

bazı kodlama bilgisine sahip olmadan acaba bir işte mobil oyun, bilgisayar oyunu yaratmak ister miydiniz? Eğer kafanızda bir senaryo varsa artık bu eski oranla günümüzün teknolojisiyle, yapay zekasıyla çok daha kolay birazdan bir projeden bahsedeceğim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, 9 oldu saatimiz. Radyo Feriman burası, sabah moduna Teddy Swims'e devam. Mr. Know It All.

Kendi bilgisayar oyununuzu yaratmak ister miydiniz? Nasıl bir senaryo, nasıl bir hikayesi olurdu? Aklınıza böyle bir şeyler var mı? Eğer varsa, yani güzel bir oyun tasarlayabiliyorsanız aslında artık yani eskiye oranla bunu çok daha kolay uygulayabilirsiniz. Google Labs cephesinden bir haber karşıma çıktı geçenlerde. İşte Playground adlı bir proje, kodlama deneyimi olmadan kendi oyunlarınızı oluşturmanıza olanak tanıyan deneysel bir oyun platformu, hatta şöyle bir başlık koymuşlar: düşünebiliyorsanız oynayabilirsiniz diye. Merak edenler bir baksın derim. Kulağa da güzel geliyor değil mi? Kendi oyununuzu yaratıyorsunuz. Öyle çok fazla detaylı kodlama bilgisine de ihtiyacınız yok. Sabah modunda

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Üyesi olduğu Blackpink'i sanki böyle bana öyle geliyor yani popülaritesiyle geride bırakmaya başlamış gibi yavaş yavaş Lisa yepyenisi Savadika ile buradaydı. Radyo Feriment'te sabah modundasın ve çok daha fazlası tabii ki yolda. Mesela kimler? Rihanna'yı Man Down'la hatırlamaya var mısın? Öncesinde ise Bad Times'a Email Angel'ı dinleyeceğiz, kaçırma.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent a Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Kumra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

2000'lerin başlarında aslında benim severek dinlediğim bir grup vardı, İngiliz Liberty X. Bu şarkı da aslında o yıllara dayanıyor, orijinali Just a Little. Ve grup sonrasında biraz böyle ortadan kayboldu gibi. Şöyle bir bakıyorum da zaman zaman bir araya gelip bazı performanslar sergiliyorlarmış ama tabii bir single ya da işte albüm falan yayınladıkları yok. İşte onların o dönemki popüler şarkıları yıllar sonra farklı bir formda bir kez daha dinleyicinin karşısında. Just a Little Bit More. Mau P buradaydı. Sabah moduna DJ Goja ve Jason Derulo ile şimdi devam edeceğiz.

0: Okur'la işbirliği Fate'de sıkça listemize ağırladığımız bir isim FMX, My Head My Heart. Burası Radyo Ferma, keyifli sabahlar, iyi haftalar. Serdar ben, sabah modunda DJ Snake ve Bipolar Sunshine'ı Paradise'ı birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise bu defa Miyagi, I Got Love. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Music.
7: Radyo Fenomen'de sen...

müzik tarihinde herhalde cover'ı, remix'i en fazla yapılan şarkılardan bir tanesidir. Çok örneği var. Paradise, DJ Snake, Bipolar Sunshine geride kaldı ve sabah modunda çok keyifli bir Sera Kanlı şarkısını hatırlayalım hep birlikte.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Radyo Fenomen.

Bloom'un kardeşi Rin David Goodgen'ı buradaydı. İyi sabahlar, iyi haftalar. Serdar ben sabah modundan bugünlük bu kadar. Güzel, keyifli bir yeni hafta başlangıcı olmuştur umarım sizler için. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde sabah modunu birlikte açalım. Kenya Grace Rangers.

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Destek gerekince Solgar Esterce.
4: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Ben Danilo Canlı. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: üzerinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL Hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birini

ödemeler yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Turbo Marş gücü.

0: Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
1: 18 Ekim'de Bebek'te.
0: İki kıta tek madalya için. Ayrıntılar

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
1: Turbo Marş Gücü.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Küçükçekmece, Yenibosna Merter, Çağlayan, Haliç kısa süreli etkili devam etmekte. Tem'de Bahçeşehir, Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Kartal Maltepe ise çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Radyo Fenomen.

Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital

Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye

0: tek reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

hemen de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomeni 40'ta geri sayıyoruz. Hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte adım adım zirveye doğru ilerleyen isimlerden biri. Bu haftanın 4 numarasıydı.

0: bugüne kadar 100 milyonun üzerinde albüm satışı yapmış bir isim. Müzik dünyasının efsanevi kadın vokallerinden Shania Twain, prodüktör DJ Z'le bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan You Are Still The One Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Alex Gaudino, DJ Goja ve Jason Derulo ortaklığı Black Eyed Peas ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Imagine Angel'la yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo.

0: Türksound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Türksound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden iş

0: çelde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: House müzik dünyasından Mopi ve Just a Little Bit More radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için demedi deme. Kesinlikle doğru yerdesin. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Minelli, Slater, David Guetta ve Snoop Dogg ortaklığı ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Hadise ve Ara Beni ile yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala.
1: Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam.
3: Bu halinde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Radyo fenomeni.

konusunda usta bir isim. Minelli ve Peligrosa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit Müze. Bu kez Slater'la devam ediyoruz. İnanılmaz bir 2026 yılı geçiriyor. The Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümü büyük başarı kazandı. Ve şüphesiz bunda en büyük katkısı olan single'ı. Radyo Fenomen'de Slater ve Dance.

0: üstünden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Radyo Fenomen.

ve Nea dörtlüsüyle bir kez daha günümüze gelen bir 50 Cent klasiği. Heard About Me Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müzikte tempoyu düşürmüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Dünya DJ sıralaması açıklandı ve ilk kez ilk yüze girmeyi başaran bir isim. Ki sürpriz olmadı, bu yıl inanılmaz bir şekilde ilerliyor. Şimdi zaten bahsediyorum ve işte şimdi Radyo Fenomen'de Firefire.

0: gösteriyor saat. Narin ve demedi deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, Tidal Sign ve Wiz Khalifa ortaklığı, Siko Toy ve Minelli ikilisi, Jason Derulo, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önlemini

prodüksiyonlarla dans klasiklerini tekrar günümüze getiriyor David Guetta ve işte onlardan biri Bebe Rexha vokalleriyle I'm Good Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hypnoz'u bu kez Alan Walker ve Ava Max ikilisiyle devam ediyoruz. 7 yıllık bir aradan sonra bir kez daha bir araya geldiler ve işte son hitleri Radyo Fenomen'de.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: ay.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, pazartesi saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze İmail Angel'la devam ediyoruz.

ile Nea ve Samsey sonrasında Radyo Fenemen ve Pazartesi öğle sonrasında Maximum Hit Müze tarzı değiştirerek devam ediyoruz. Derya Ağlu'dan hani kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single, Şımarık Radyo'nda.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Garaj'da kolay kolay bir arada göremeyeceğimiz ikili, değerini bilmemiz gereken single'lardan Chaka Khan ve Lenny Kravitz'i bir araya getiren Break the Party Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Tate McRae, Olivia Dean, Zedd ve Maren Morris ortaklığı ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Terry Swims ile yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo.

0: DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Futuresan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

Tate McRae ve işte ona dünya çapında şöhret getiren single'ı Greedy Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte hazırsan biraz daha tempo yükseltiyoruz. Radyo Fenomen'de Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love.

0: Z prodüksiyonuyla The Middle Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler elektronik dans müzik dünyasına ve dahası DJ ile ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Türkiye'nin en köklü elektronik müzik stüdyolarından Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz, aklınızda olsun. Pekala, The Middle sonrasında birazdan kalabalık bir kadro bizi karşılayacak. Switch Disco ve Rehab ortaklığı, Manifest, David Guetta, Fergie ve Chris Willis üçlüsü birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Miyagi ile yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

hakkını veren bir single. Switch Disco, Rehab ve Sam Felt üçlüsünden Sleep Tonight Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitimizle Manifest'le devam ediyoruz. Pazartesi öğle sonrasında.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo fenomen.
3: Hit modunu.
2: Hit modunu aç.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
1: 18 Ekim'de Bebek'te.
0: İki kıta tek madalya için. Ayrıntılı

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Topkapı, Mecidiyeköy, Tem'de Sultan Gazi, Ok Meydanı, Bayrampaşa, İstoç güzergahları yoğun devam etmekte. Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun. Anadolu yakasında Maltepe, Üsküdar, Kavacık, Ümraniye hattı aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
8: Reklam. Radyo Fenomen.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Algar Altın Kapak Altın Standart. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede
1: bir kişi daha sompalanıyor. Sompalanıyor. Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17 sıradan Mr. Navino.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

0: Yan alışkanlıklar neler? Bugünün sorusu bu. Deniz Görkem mikrofon başında ideal ilişki aramaya devam ediyor. Radyo Fenomen Instagram'dan yaz. 8'e kadar cevapları okuyacağım. Tabii bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'te neler var? Bad Times'a başlayacağım. Aynen I Know You Were Trouble, Taylor Swift ve Tralala. Manifest burada olacak. Kaçırma.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
10: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
11: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev.

taşıran şeyler neler demiştim. Kavga ediyoruz diyor. Tam haklı olduğunu kanıtlıyorum. Tamam uzatma diye bir cevap alıyorum diyor. Evet, bu bardağın son damlası. Bir tane daha okuyayım. Film açıyoruz, 15 dakika sonra uyuyor. Kapatınca da ben izliyordum diyor.

update'te sabrı taşınan şeyler neler demiştim ilişkide. Her yemek siparişinde ben aç değilim diyor, benimkini yiyordu. Bunu yapmayan yoktur ya. Arabada navigasyon açıyorum. Ben navigasyondan farklı bakarken o başka bir şey bakıyor. Yanlış yola sokmak değil mi? Bunu yapıyorlar ya, bunu yapıyorlar. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'se birazdan Chantel Disco Partizani ve Final Milis French Montana gibi şarkı ve şarkıcılar update'te olacaklar. Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı ön

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

hesabı taşıran şeyleri sormuştum. Sevgilim 5 dakikaya hazırım dediğinde ben hala evde terlikle bekliyorum diyor. O 45 dakika demek diyor. Bu birazcık damlaya damlaya çok kötü kavgalara neden olabilir. Telefonum çalınca açmıyor ama ben 2 dakika geç cevap verince kayıp ilanı verilir diyor.

0: Fatih'le. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent a Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bir ilişkide iki tarafın herhangi birinin sabrını taşıran şeyler neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et bakalım. Need That Love gidiyor. Ve Maximum Hit Müzik geliyor. Self Away ile başlayacağım. Temper City ardından Deja Vu, Gabri Ponte ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update devam edecek. Sakın kaçırma.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Kentakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirli Kuyu güzergahları çift yönlü etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Temde Kavacık Ataşehir etkili seyretmekte. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

dedi. İlişkide sabrı taşıran şeyleri konuşuyoruz. Fark etmedim mi diyor. Neyi fark edeceğimi de söylemiyor. Evde sürekli sınav içindeyim diyor. Evet, bu özellikle saçtan tırnağa, sonra makyajdan kaşa kadar her şeye bakmanız gerekiyor.

olmasaydı Lady Gaga, ilişkide sabrı taşıran şeyleri konuşuyoruz. Ben yemek yapıyorum, gelip tencerenin başında annem bunu biraz farklı yapıyor diyor. Anne ile karşılaştırma başlayınca bu birazcık böyle bir demotivasyona gidiyor. Bunu yapmayın.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
8: seveceğim. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan...

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de.

ChatGPT sorusu gelsin. ChatGPT'ye en son ne sordun, ne cevap aldın? Ben yer viladası sordum. Yer sileceğim, fayans viladası. Ne çıktı biliyor musunuz? Bu içine böyle su, sabun konulan yeni teknoloji şeyler. Benim onlara verecek maalesef param yok.

0: Fiyat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: geri çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19 oldu. Bedtime'la Deniz Görkem'le update. Son saatine giriyor saat 19.

0: sabrı taşıran şeyler, bardağa konan son damlalar, sözler ya da hareketler. Bugün bunları konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Son saatteyiz. Sadika gidiyor. Update devam ediyor. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Mr. Nobilo'la başlayacağım. Teddy Swims Aynan, Take Back My Love, Enrique Iglesias ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update devam edecek.
1: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise. Turbo marş gücü.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Turbo marş.

sorusunu bir kez daha sorayım. Demiştim ki ilişkide sabrı taşıran şeyler. Şarj aletimi alıp kendi tarafına götürüyor. Evde şarj etmek imkansız diyor. Evde ilişkilerde bir şarj hırsızlığı olur. O kablonun üstüne artık ne sürüyorsun? Boya mı sürüyorsun? Oje mi sürüyorsun? Ne sürüyorsan sür.

0: The Weeknd, Sacrifice eşliğinde. Bugün ilişkiler sorusu, ilişkide sabrı taşıran şeyler. Birlikte fotoğraf çektiriyoruz, ben ilk fotoğrafta güzel çıkıyorum, o 68. fotoğrafta kendini beğeniyor diyor. Ne olur 69 tane çeksen, 20 yani 20-30 tane daha çeksen, hatta böyle 100 çeksen ne olur? Sevgi budur. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Ara Beni Hadise ardından Zerp The Chainsmokers Addicted'la müziğin fenomenleriyle devam edeceğim. Hadi gelsinler o halde.
1: Reklam. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet.

0: Kahvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Burası seninle birlikte Zerp The Chainsmokers. Erdan Magnetic Divorce ile devam ediyoruz. Müziğin fenomenleriyle Maximum Beat Müzik'te sana bir duyuru. Seni seviyorum. Seni seviyorum dinleyici. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de beraberdik. Yarın aynı saatte buluşacağız. Sırada şimdi Divorce'a

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Adresinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplamda...

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.